0: Zaferimiz.
1: Bugün şehitlerimizin ruhu karşısında bir daha baş eğelim. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ata vasiyetini yerine getirdi. Şehitlerimizin ulu önderin ruhu şattı bugün. Ben vatene, doğma halkıma layaqatla, sadaqatla hizmet edeceğim. Ve hemşe böyle olacağım. Bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük halkız, biz məğrur halkız, biz yenilmez halkız.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.